Ay bahtsız bol yaz gezi, koşur terine kumunda. Komadniki yesmadan, kogyanki lavakun engera.

bakmamakla lavim vaziyet folyes kezit koşur terine pul komar neki yesmadan kokyan ki lavak hangi

aris dagesi, vrtanisi, uskalın krikorisi, nersisi, sahaga, tanieli, evhata, mesroba, martabedin, evkri,

Mi da hur yer ki ve sanga dar tomalla har kume in silta yetlinum em pocem te verime si rohur